0: Geleneksel okçuluk benim için bir yaşam tarzı, hayat tarzı.
1: Traditional archery is my lifestyle. Yeah.
0: Geleneksel okçuluk benim açımdan hayata bakış açımı tamamıyla değiştirdi. Çünkü ok gibi dost doğru olmak konusunda benim temel felsefe mi oluşturdu bende.
1: Traditional archery is